0: Tamam, şöyle bir point 5 warning lütfen. Başla. Good.
1: Medic 1, I'm careful.
0: Correct, tonight.
1: Just